Sen nasıl nasıl sanki ne Japatalam vinasam yoga nahi Prabhu darsh vina